0: Kendi çok uğraşılıyor.
1: Bu deportasyon şovunu yaptı. Cumhur Harbi değil tabii.
2: Tamir suç.
3: Modern 5-4 shows with one allowed.
2: Stand by. 15.
4: 25 North Motorway.